0: Lev Nişlis, Umuşiko Plote.
1: Hani neredesin aşkım aşkım? Wow. Nereden nereden? Şimdi